0: demişe yeç bak.
1: Yeç bak.
0: Yeç bak o yeç bak çıbak.
1: O yeç bak çıbak.
0: Rahlil fakhi tenekez.
1: Rahlil fakhi tenekez.
0: Lenka gelmedi.